Sanam diye tamce sevanye dolne nebe canam pamce Gevana çi balap çubayı seben sole

Sanam diye tamce sevanye domne nebe canam pamce Gevana çi balap çubayi seben sole

Sanam diye tamce sevanye domne nebe canam tamce Gevana çi balap çubayı seben sole

Amanem demeğon. Sanam deyit hamcesi vayni domne nebe canam hamcesi. Gevanaçi balap çubayi seben soli.